0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir
2: always with you,
0: forever metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik. Let me talk.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz, tutkusuz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: have a Louise when he shoots from distance. Bow.
1: Sam, yerim de yerim.
2: Reklamlar.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro FM'de limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul,
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum,
0: Bursa,
2: Antalya,
0: İzmir,
2: always with you, forever metro.
0: Metro,
2: FM,
0: non-stop
2: metro.
3: Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da da.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit music.

0: Reklamlar.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 başlıyor.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de geri sayım başladı. Ben Cengiz. Herkese merhaba. Önümüzdeki dakikalar boyunca o çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya çalacağım. Harika bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacağım. 2026 yılının 42. haftasındayız ve bu hafta listemizde bir yeni şarkı var. Bir şarkı listeyi terk etti. O da Element 115 ve Sophia Raistam Final Minutes oldu. Hadi o zaman 20 numaradan zirveye yolculuğumuza başlayalım ve 13. haftasında bir basamak gerileyip tam da çıkış kapısına gelen Bia'yı dinleyelim. We Go On bu hafta listenin 20 numarasında.

0: albümü listesinde geri sayıma 20 numaradan Bia ve Vigo onla başladık. 19 numarada Peggy Goo. Bir basamak daha geldi bu hafta. 9 haftayı tamamladı ve yavaş yavaş o da çıkışa doğru gidiyor. Yarın da güçlü bir isim Ayra Star var. Woman.
1: 19 numara.

0: FM Top 20 listesinde 18 numaradayız. 17 haftadır bizimle bu şarkı ve listemizde 1 numara olmayı da başardı. 2026 yılı deyince aklımıza ilk gelecek şarkılardan biri olacak. Scatter geliyor, Dance.
1: 18 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Metro FM Top 20 listesinde 17 numarada geçtiğimiz haftanın 16 numarası var. 12. haftasını tamamladı. Fat Papi radyonuzda Freaked Out.
0: 17 numara.

0: Metro FM Top 20 listesinde haftanın yepyeni girişi, en yüksek girişi 15 numarada ilk haftasında listeye merhaba dedi Kuava ve Takeoff burada. Hotel Lobby.
1: 15 numara.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Danelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz radyonuzda. 13 numaradayız. Geçtiğimiz haftadan bu hafta 2 basamak daha yükseldi ve pek çok listede kendini göstermeye başladı bile. 3. haftasında Mal P burada. Just a little bit more.
2: 13 numara.

20 listesinde 10 numarayı birazdan çalacağım. Öncesine bakalım mı? 20 numaradan buraya kimlerle geldik? 20 numara Bia, We Go On. 19 numara Peggy Guaira, Star Woman.

0: Утро на The Moving to the Sun. Olish Tomara Maupi, Just a Little Bit More. Olish Tomara Another, Talk to You. Omir Tomara Nearly, Wasted. Ve listemizde bu hafta 10 numarada geçtiğimiz haftanın 8 numarası var. Lovex geliyor. Don't Tell Your Dream.
1: 10 numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20 devam ediyor Cengiz radyonuzda. Geçtiğimiz hafta 11 numarada, bu hafta 9 numarada, 4. haftasında 2 basamak daha yükseldi. Taylor Swift geliyor şimdi radyonuzda. Mr. Novital.

0: Metro FM Top 20 listesinde adım adım zirveye yolculuğumuz devam ediyor. 8 numaradayız. İkinci haftasını bir basamak daha yükseldik. Jopito burada. Berber.
1: 8 numara.

0: Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 20'de Cengiz radyonuzda. 6 numaradayız. 5. haftasında bir basamak daha yükseldi. Bizimle keşfedip çok sevdiğiniz şarkılardan biri Jamanti'den Boot Boy.
1: 6 numara.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20.
0: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20'de Cengiz Radyonuz'da ilk 3 adımı attık bile. 11. haftasını tamamladı. 4 numaradan 3 numaraya yükseldi. Miyaki Radyonuz'da. I Got Love.

0: aday şarkıları şöyle bir hatırlayalım. Haftanın ilk aday şarkısı Avustralyalı DJ producer Dom Tolla'dan geliyor. Danger Danger.
1: Gelecek haftanın adayları Metro FM Top 20.

Primin listesinde bir numarayı birazdan çalacağım. Öncesinde bakalım mı? 10 numaradan buraya kimlerle geldik? 10 numara Lovex, Don't Tell Your Dream. 9 numara Teddy Swims, Mr. Know It All. 8 numara Jopitu.

hafta bir numara değişmedi. Metro FM Top 20 listesinde 2026 yılının 42. haftasında zirvede yine Tame Impala var. Loser bir numara.

0: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 20 sona erdi.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin

0: eczanelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz gitme.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Ziyet Ali İbdileci. O mazuliza kimiş abimiş.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Metro FM.
1: Maluma, baby.
2: Hágame un favor.
1: Bebecita, ¿qué pasó?

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul
2: always metro.
0: Ankara,
2: Bodrum, Bursa,
0: Antalya
2: is me
0: always with you
2: forever metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz git müzik. Bir reklam. Troy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: ben just rolled them all.
1: Ayrıntılı bilgi maximumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz. Metro.

0: Ne istersen o.
1: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
2: İzmir, always with you, forever metro.

0: Metro FM. Bir reklam. Joy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Joy mağazasını veya joyenstore.com'u ziyaret edin. Artısıyla
1: Joy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto
3: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
4: Ride with the mob, hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi playing.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
2: ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Please don't stop.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: énergique, énergique. Dynamique, dynamique. Limitsiz hit müziği.
1: Ziyet Ali İbdilenci. Oh, ma joli zaki mi şabemi şenzeyne toh.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Sound guy, for the love of God, turn this up one time. Ultra, you feeling all right tonight? I know you do, what's up?